akotu o haobi mu ama ne waye mobo ama ne yesrewo ama ne yedi wo fel mi jina yesu di mu yiwuti firi mu mi jina yesu di mu sani wo firi mu mi jina yesu di mu sani